0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Reklamları dinlediniz.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Radyo Ve.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı.

Dedem atayım bir hemen zarukati yaz baban strana koyaz ne karım navi van kanala vejim çan kanala da valav da ne asa ne karım vejim ne asa ne karım navi van kanala vejim am bu strana van mazın bun roja ine dibin meyvanı ben namaya sıra ve gola bir kelecan az burası gela ki bir kelecanım mukaz bir sürprizi bedem ve roja ine takaz bir neken sıra ve gola ve godar bükken jiber ko koma silbası tarihte dibin meyvanı ben namaya sıra ve gola jiber bir amçın strana gizli koma silbası tarih godar bükken strana ko herkes şu habi hissiye am herin godar bükken am vedgerin kerem ken godar bükken goştayı delaliyim.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Siz de mali u kuçeye, de bazaran u parkan, de her deri u her gavi, bu zamane xo baxıbı, bu kenunu xavnan bıbinin. Zamane me her tişteme ye. Zamane me hilinu hebuna me ye.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: No, Venge Schmoo.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha medes bi çekirin al lahmacun ki de o künefe jikir. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğreti parkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı. Hazirandı, çocuktum, evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı, ağlardım. Supi şöyle bir göz atardı, gizli bir cigara sarardı, ağlardı. Sonra barışırdık, ben flüt çalardım. Cigara sönerdi, ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim. Kimsesizdi, belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimse ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazan kaybolurdu, arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı, cebinde dururdu. Her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi, kimdi? Ne kadar mütebessimdi? Sordum bir gün Supi'ye. Söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğruyla yanlışı o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Supi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı. Yüreğim Supi'ye yanardı. Ağlardım. Supi denize tükürürdü. Gökyüzünü tarardı. Ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım. Yıldız kayardı.

Bir sürgün kasabasıydı. Bir eski zamandı. Hazirandı. Çocuktum. Evden kaçmıştım. Gelip ona sığınmıştım. Bir gün aksilik oldu. Annem beni buldu. Supi kaçıp kayboldu. Kasaba çalkalandı. Olay oldu. Ben sustum. Kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti. Felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedim. Anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Tatile girmesi beklenen meclisin çalışma süresi uzatıldı. Genel kurul 31 Temmuz'a kadar çalışacak. CHP'ye mutlak butlan kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi Bursa'da 3 ilçe başkanı ve gençlik kolları başkanını görevden aldı. Ankara Sincan ilçesi Temelli semtinde bir eğitim helikopteri henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada helikopterde bulunan 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ile belediye iştiraki şirket çalışanı GG gözaltına alındı. Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi bazı haber sitelerinde yer alan cinsel istismar olayında Gülistan'ın rızası vardı yönündeki iddiaları yaptıkları yazılı açıklamayla yalanladı. Aile doğrulanmamış bilgilerin kamuoyunu yanılttığını ve adalet mücadelesine zarar verdiğini belirtti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Revive Kozmetiğe ait parfüm dolum tesisinde çıkan ve 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 16 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevinde bulunan duruşma salonunda görüldü. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların tutuklanmasına yönelik taleplerin ise reddine karar vererek bir sonraki duruşmayı 8 Eylül'e erteledi. 3. duruşmanın ardından açıklama yapan aileler, adalet mücadelelerini devam ettireceklerini vurguladı. Maraş'ta okula silahla girip bir öğretmen ile 9 öğrenciyi öldüren, 15 öğrenciyi de yaralayan İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası ve annesi hakkındaki iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame ile tutuklu baba hakkında olası kasıtla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kasıtla yaralama suçundan 30 yıla kadar, tutuklu annesi hakkında ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis istendi. Sanıklar Maraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. NATO zirvesi öncesi gözaltına alınanlardan 10 Tema Vakfı gönüllüsü Umut Sen Sözcüsü Burcu Arıkan ve Doçent Doktor Emel Memiş hakkında tahliye kararı verildi. Ayrıca yine NATO zirvesi öncesi tutuklanan gazeteci Yıldız Tar hakkında da tahliye kararı verildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fiskaya terasta hizmet veren sosyal tesise silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre saldırı dün akşam saatlerinde tesise gelen silahlı kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirildi. Silahlı saldırıda sosyal tesiste görev yapan biri belediye çalışanı 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin elinden, diğerinin ise bacağından yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Muş'un Varto ilçesine bağlı Huarık köyünde Amerika merkezli Enerji Üretim AŞ tarafından planlanan jeotermal enerji santrali projesine karşı Gımgım Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi'nin başlattığı çadır nöbeti 80. gününde devam ediyor. Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binanın inşaatında çalışan Atilla Öztürk iskeleden düştü. Öztürk'ün düştüğünü gören çevredekilerin haber vermesi üzerine inşaat alanına gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirtildi. İnsan Hakları Derneği Antalya Şubesi Merkezi Hapishane Komisyonu 17 Temmuz'da Antalya Seytepe Cezaevinde bulunan tutsaklarla yaptığı görüşmeler sonucunda bir gözlem raporu hazırladı. Tutsaklarla yapılan görüşmelerde kuyu tipi cezaevi modeli sistematik hak ihlallerinin yaşandığı yer olarak dikkat çekti. Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı, 1 işçi yaşamını yitirdi.
Şırnak, Cizre ve Silopi ilçelerini birbirine bağlayan tarihi İpek Yolu'nda çalışmalar 2005 yılından bu yana bitmedi. Aradan geçen zamanda 21.8 kilometrelik projenin 16.2 kilometresi tamamlansa da kalan 5.6 kilometrelik bölümde çalışmalar devam ediyor. Şırnak Valiliği'nin 2003-2025 yıllarını kapsayan yatırım özetinde Cizre ve Silopi yolu 2 milyar 55 milyon TL proje tutarıyla 2025 yılı itibarıyla devam eden yatırımlar arasında yer alıyor. ABD'nin dün gece saatlerinde İran'a dönük başlattığı saldırılar sabaha kadar devam etti. ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada saldırıların 11. gününün tamamlandığını belirtti. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'ın askeri harekat merkezlerini, denizcilik kabiliyetlerini, uçak hangarlarını, insansız hava aracı depolama tesislerini ve askeri lojistik altyapısını hedef aldığını kaydetti. İran'la müzakerelere açık olduklarını açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın ciddi olmadığını ileri sürdü. İtalya'nın Bologna kentinde yaşayan 42 yaşındaki Fas asıllı Abrahim Fakir'in 19 Temmuz'da polis tarafından gözaltına alınmaya çalıştığı sırada yaşamını yitirmesinin ardından kentte protestolar başladı. Bologna kent merkezinde Fakir için adalet çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi Fakir'in ölümünü protesto etti. Düzenlenen protestolarda 11 kişi yaralandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 967'ye yükseldi. HEV'lere insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre hava savunma sistemleri saldırıda kullanılan 4'ten fazla drone'u imha etti. Patlama seslerinin kent genelinde duyulması üzerine halk arasında panik yaşanırken olayda can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Suriye'deki siyasi geçiş sürecine destek amacıyla bu hafta resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Batı Afrika'dan İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen ve mültecileri taşıyan teknelerin karşılaştığı deniz facialarında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ya da kayboldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Mauritania'da gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarında yüzlerce kişinin sağ olarak karaya çıkarıldığını ancak can kaybının 144'e ulaştığını açıkladı. Venezuela'da hantavirüse yakalanan 3 kişi yaşamını yitirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 41 derece, Elazığ 39 derece, Mardin 38 derece, Van 31 derece, Urfa 43 derece, Muş 35 derece, Şırnak 43 derece, Batman 42 derece, Hakkari 35 derece, Bitlis 34 derece, Siirt 42 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.21, Euro 53.90, gram altın 6249 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Ya da spastikin her heaven.
1: Reklamlar.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: No, Venge Schmo.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Tatile girmesi beklenen meclisin çalışma süresi uzatıldı. Genel kurul 31 Temmuz'a kadar çalışacak. CHP'ye mutlak butlan kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi Bursa'da 3 ilçe başkanı ve gençlik kolları başkanını görevden aldı. Ankara Sincan ilçesi Temelli semtinde bir eğitim helikopteri henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada helikopterde bulunan 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ile belediye iştiraki şirket çalışanı GG gözaltına alındı. Dersim'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi bazı haber sitelerinde yer alan cinsel istismar olayında Gülistan'ın rızası vardı yönündeki iddiaları yaptıkları yazılı açıklamayla yalanladı. Aile doğrulanmamış bilgilerin kamuoyunu yanılttığını ve adalet mücadelesine zarar verdiğini belirtti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Revive Kozmetiğe ait parfüm dolum tesisinde çıkan ve 3 çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 16 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevinde bulunan duruşma salonunda görüldü. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların tutuklanmasına yönelik taleplerin ise reddine karar vererek bir sonraki duruşmayı 8 Eylül'e erteledi. 3. duruşmanın ardından açıklama yapan aileler, adalet mücadelelerine devam ettireceklerini vurguladı. Maraş'ta okula silahla girip bir öğretmen ile 9 öğrenciyi öldüren, 15 öğrenciyi de yaralayan İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası ve annesi hakkındaki iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame ile tutuklu baba hakkında olası kasıtla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kasıtla yaralama suçundan 30 yıla kadar, tutuklu annesi hakkında ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis istendi. Sanıklar Maraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. NATO zirvesi öncesi gözaltına alınanlardan 10 Tema Vakfı gönüllüsü, Umut Sen Sözcüsü Burcu Arıkan ve Doçent Doktor Emel Memiş hakkında tahliye kararı verildi. Ayrıca yine NATO zirvesi öncesi tutuklanan gazeteci Yıldız Tar hakkında da tahliye kararı verildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fiskaya Teras'ta hizmet veren sosyal tesise silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre saldırı dün akşam saatlerinde tesise gelen silahlı kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirildi. Silahlı saldırıda sosyal tesiste görev yapan biri belediye çalışanı 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin elinden, diğerinin ise bacağından yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Muş'un Varto ilçesine bağlı Huarık köyünde Amerika merkezli Enerji Üretim AŞ tarafından planlanan jeotermal enerji santrali projesine karşı Gımgım Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi'nin başlattığı çadır nöbeti 80. gününde devam ediyor. Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binanın inşaatında çalışan Atilla Öztürk iskeleden düştü. Öztürk'ün düştüğünü gören çevredekilerin haber vermesi üzerine inşaat alanına gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirtildi. İnsan Hakları Derneği Antalya Şubesi Merkezi Hapishane Komisyonu 17 Temmuz'da Antalya Seytepe Cezaevinde bulunan tutsaklarla yaptığı görüşmeler sonucunda bir gözlem raporu hazırladı. Tutsaklarla yapılan görüşmelerde kuyu tipi cezaevi modeli sistematik hak ihlallerinin yaşandığı yer olarak dikkat çekti. Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı, 1 işçi yaşamını yitirdi. Şırnak, Cizre ve Silopi ilçelerini birbirine bağlayan tarihi İpek yolunda çalışmalar 2005 yılından bu yana bitmedi. Aradan geçen zamanda 21.8 kilometrelik projenin 16.2 kilometresi tamamlansa da kalan 5.6 kilometrelik bölümde çalışmalar devam ediyor. Şırnak Valiliği'nin 2003-2025 yıllarını kapsayan yatırım özetinde Cizre ve Silopi yolu 2 milyar 55 milyon TL proje tutarıyla 2025 yılı itibarıyla devam eden yatırımlar arasında yer alıyor. ABD'nin dün gece saatlerinde İran'a dönük başlattığı saldırılar sabaha kadar devam etti. ABD Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada saldırıların 11. gününün tamamlandığını belirtti. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığını tehdit etme kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'ın askeri harekat merkezlerini, denizcilik kabiliyetlerini, uçak hangarlarını, insansız hava aracı depolama tesislerini ve askeri lojistik altyapısını hedef aldığını kaydetti. İran'da müzakerelere açık olduklarını açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın ciddi olmadığını ileri sürdü. İtalya'nın Bologna kentinde yaşayan 42 yaşındaki Fas asıllı İbrahim Fakir'in 19 Temmuz'da polis tarafından gözaltına alınmaya çalıştığı sırada yaşamını yitirmesinin ardından kentte protestolar başladı. Bologna kent merkezinde Fakir için adalet çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi Fakir'in ölümünü protesto etti. Düzenlenen protestolarda 11 kişi yaralandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 967'ye yükseldi. HEV'lere insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre hava savunma sistemleri saldırıda kullanılan 4'ten fazla drone'u imha etti. Patlama seslerinin kent genelinde duyulması üzerine halk arasında panik yaşanırken olayda can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Suriye'deki siyasi geçiş sürecine destek amacıyla bu hafta resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Batı Afrika'dan İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen ve mültecileri taşıyan teknelerin karşılaştığı deniz facialarında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ya da kayboldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Moritanya'da gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarında yüzlerce kişinin sağ olarak karaya çıkarıldığını ancak can kaybının 144'e ulaştığını açıkladı. Venezuela'da hantavirüse yakalanan 3 kişi yaşamını yitirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 41 derece, Elazığ 39 derece, Mardin 38 derece, Van 31 derece, Urfa 43 derece, Muş 35 derece, Şırnak 43 derece, Batman 42 derece, Hakkari 35 derece, Bitlis 34 derece, Siirt 42 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.21, Euro 53.90, gram altın 6249 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar.
2: Le bajari diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tam ade ve gazanın jibo amede.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Slavo Golav Godarin Heja. Sabah mevan habernameye Slavo Golav. Yek jandamen koma selbosotari Golden Doğan. امی به گلدن دوان را در حق کما سلبوسو تاری موزیک و هنر اوان باغ بن. به مره بن به برنامه سلاو

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

gitmişim belada. Tabancamı unutmuşum hele de. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere

Ömer kız, kirpiklerimde çırpınan şu tuzlu gözyaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem

0: Mahsur İçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

gudarin hija. Sabe mevana bername ya Slavo Golav. Yek jandamin koma silbusotari Gulden Doğan. Emi ve Gulden Doğan re der haqe koma silbusotari müzik ve hunera van bağvin. Bemerebin be bername ya

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Ne kadınları sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerleri değil sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenip. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir.

Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Sanki gökyüzünde bir buluttular.

0: Reklamlar.
1: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Uciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Uciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Reklamları dinlediniz.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP, MHP, CHP ve DEM Parti heyetleriyle yaptığı görüşmelerin ardından mecliste gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un açıklamalarından başlıklar şu şekilde. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Bu geçici ve önleyici bir yasa olacaktır. Münfesih örgüt ibaresi çıkarılacak bu yasa içinde yer almalı. Asla bir genel af ve şahsa af niteliğinde olmamalı. Bu yasanın kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi konusunda hemfikiriz. Mücadelenin siyasi rekabet düzeyinde olacak şekilde sürdürülmesinin önünü açacak bir yasa olmasını ümit ediyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafyada daha çok birliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. İnşallah partiler hızlı şekilde çalışmalarını yaparak iletirler. Ümit ediyorum ki meclis tatile girmeden bu düzenleme yapılır, ardından meclis tatile girer, meclis tatile girmeden bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir, tabii ki ortak metin olması gerekir. AKOM İstanbul genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmininde bulunarak olumsuz durumlara karşı uyardı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kurucu genel başkanı, Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türker katledilişinin 46. yılında Topkapı Mezarlığı'nda anıldı. Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyüş başlatan Doruk Madenciliğe bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan Disk Enerji Sen üyesi işçilerine polis müdahale etti. Disk Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Genel Sekreteri Emin Atsız ve çok sayıda işçi gözaltına alındı. Sanal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve halka kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla dün gözaltına alınan Alican Uludağ, haftada 4 gün imza şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Urfa'daki Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin nöroloji yatan hasta servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle 12 hasta tedbir amacıyla tahliye edildi. DEM Parti Kadın Meclisi ile Halklar ve İnançlar Komisyonu süreç kapsamında Midyat'ta Süryani kadınlarla bir araya geldi. Ziyarette barışın öznesinin kadınlar olması gerektiği mesajı verildi. Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında Leyla Aydemir'in kaybolmadığı, rızası dışında alıkonulduğu, öldürüldükten sonra ise bulunma ihtimali yüksek bir noktaya bırakıldığı değerlendirildi. Van Borosu Ağrı'da görev yapan bir hekimin kadın sünneti başlığı adı altında paylaşım yapılmasına ilişkin yaptığı açıklamada hekim hakkında idari ve cezai soruşturma başlatılmasını talep etti. Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi, festivale ilişkin boykot çağrıları, linç ve saldırı girişimlerine tepki göstererek provokatif kutuplaştırıcı dile karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 23 Temmuz Perşembe ve 24 Temmuz Cuma günlerinde il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Muğla, Aydın, Antalya ve Afyon'da orman yangınları meydana geldi. Kimi noktalardaki yangınlar yerleşim yerlerine yakın noktada çıktı. Yangınlara itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. ABD ve İran arasında devam eden savaşta İran'ın enerji ve deniz trafiği kontrolü için stratejik önemi olan Larak Adası'na ABD tarafından hava saldırısı başlatıldı. Bölge sakinlerinin bildirdiğine göre adanın çevresinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Saldırının boyutunun henüz bilinmediği belirtilirken yetkililerin açıklama yapması beklendiği belirtildi.
ABD-İran savaşı ile beraber krizin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nın ardından Bab el-Mendeb Boğazı'nda da tansiyon yükseldi. Körfez ülkelerinin yanı sıra birçok ülke Suudi Arabistan yanlısı açıklama yaparken Yemen, İran'ı zorla bir cephe açmaya çalışmakla suçladı. Guyana, Nijerya ve Papua Yeni Girne'de meydana gelen 3 ayrı tekne kazasında 4'ü çocuk, en az 59 kişi yaşamını yitirdi, 122 kişiden ise hala haber alınamıyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP, MHP, CHP ve DEM Parti heyetleriyle yaptığı görüşmelerin ardından mecliste gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un açıklamalarından başlıklar şu şekilde. Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Bu geçici ve önleyici bir yasa olacaktır. Münfesih örgüt ibaresi çıkarılacak bu yasa içinde yer almalı. Asla bir genel af ve şahsa af niteliğinde olmamalı. Bu yasanın kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi konusunda hemfikiriz. Mücadelenin siyasi rekabet düzeyinde olacak şekilde sürdürülmesinin önünü açacak bir yasa olmasını ümit ediyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafyada daha çok birliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. İnşallah partiler hızlı şekilde çalışmalarını yaparak iletirler. Ümit ediyorum ki meclis tatile girmeden bu düzenleme yapılır. Ardından meclis tatile girer. Meclis tatile girmeden bu işi bitireceğiz. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Tabii ki ortak metin olması gerekir. AKOM İstanbul genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmininde bulunarak olumsuz durumlara karşı uyardı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kurucu genel başkanı Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türker katledilişinin 46. yılında Topkapı Mezarlığı'nda anıldı. Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyüş başlatan Doruk Madenciliğe bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan Disk Enerji Sen üyesi işçilerine polis müdahale etti. Disk Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Genel Sekreteri Emin Atsız ve çok sayıda işçi gözaltına alındı. Sanal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek halkı yanıltıcı bilgiyi anneannen yayma ve halka kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla dün gözaltına alınan Alican Uludağ, haftada 4 gün imza şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Urfa'daki Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin nöroloji yatan hasta servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle 12 hasta tedbir amacıyla tahliye edildi. DEM Parti Kadın Meclisi ile Halklar ve İnançlar Komisyonu süreç kapsamında Midyat'ta Süryani kadınlarla bir araya geldi. Ziyarette barışın öznesinin kadınlar olması gerektiği mesajı verildi. Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada amca Yusuf Aydemir'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında Leyla Aydemir'in kaybolmadığı, rızası dışında alıkonulduğu, öldürüldükten sonra ise bulunma ihtimali yüksek bir noktaya bırakıldığı değerlendirildi. Van Barosu Ağrı'da görev yapan bir hekimin kadın sünneti başlığı adı altında paylaşım yapılmasına ilişkin yaptığı açıklamada hekim hakkında idari ve cezai soruşturma başlatılmasını talep etti. Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi festivale ilişkin boykot çağrıları, linç ve saldırı girişimlerine tepki göstererek provokatif kutuplaştırıcı dile karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 23 Temmuz Perşembe ve 24 Temmuz Cuma günlerinde il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Muğla, Aydın, Antalya ve Afyon'da orman yangınları meydana geldi. Kimi noktalardaki yangınlar yerleşim yerlerine yakın noktada çıktı. Yangınlara itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. ABD ve İran arasında devam eden savaşta İran'ın enerji ve deniz trafiği kontrolü için stratejik önemi olan Larak Adası'na ABD tarafından hava saldırısı başlatıldı. Bölge sakinlerinin bildirdiğine göre adanın çevresinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Saldırının boyutunun henüz bilinmediği belirtilirken yetkililerin açıklama yapması beklendiği belirtildi.
ABD İran Savaşı ile beraber krizin devam ettiği Hürmüz Boğazı'nın ardından Bab el-Mendeb Boğazı'nda da tansiyon yükseldi. Körfez ülkelerinin yanı sıra birçok ülke Suudi Arabistan yanlısı açıklama yaparken Yemen İran'ı zorla bir cephe açmaya çalışmakla suçladı. Guyana, Nijerya ve Papua Yeni Girne'de meydana gelen 3 ayrı tekne kazasında 4'ü çocuk, en az 59 kişi yaşamını yitirdi, 122 kişiden ise hala haber alınamıyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiek kharine tene ve khandin. جان و جگر اجاق باشه لبند آویه لجان و جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آل تزه بخوین هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wing.

من بعد بول براوي بشتا خوا دابو تاوي چتا وكند جواره

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande. Arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçi mao.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Reklamları dinlediniz.

Le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xo baxıbır, bu kenunu xevnan bibinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Veng.

Düşlerin uyandı. Nice güzellikler kesildi gece yarısı. O gece al haberini aldım yoldaş. Çemişgeze Karagedi köyünde vurulmuşam lo, vurulmuşam. Öylesine vurulmuşam ki yüreğimin ta ortasında. Acını hissettim. Beynimden süzülerek yüreğime dolan yoldaş acısını. Gözlerimde akan kan yaşı gibi. Uykuma ay düştü. Kaç kez gördüm ölümü. Kaç kez selam gönderdim dostlarıma, partizanlara ve dünya proletaryasına. Ben sevdalanmışam lo. Sevmişem ölümü. Her şeyimle. Her şeyimle gülerek ölüme merhaba demişem lo, merhaba. Gözüm, bilincim, ruhum ve bir de ellerin çekmiş dediği. Aydınlansın bu dünya, parçalansın bu karanlık, bitsin bu zulüm diye. Kalmasın ayrılıklar, sevgiler, aşklar ve bir de kavgamızdaki yoldaş sıcaklığı. Öylesine vurulmuşam ki dolunayın ortasında termal kameralı tanklarla biçildi bedeni. Birleşti bedenim güne vuran şafakla. Şafakla gömüldüm ve şimdi halkımın yüreğindeyim. Bir of çekmişem lo, seni alnımdan öpmek için. Sizlere sözümüzdür. Biz yedi verenler değil, nice oğullar ve nice kızlarımızla geleceğiz aranıza ve hep birlikte zafer halaylarına tutuşacağız. Zafer halaylarına, lo, zafer halaylarına.